0: Siz ben bir var yemez olsun.
1: Pacific 2086 station.
0: Pacific 2086 station.